0: Bemma ar tiro şer var şimdi yakın ote smaro.
1: Şerinat ubi mar tiro şerin hiç şoy genge. Enni o şeri bir aslı vuruz beşresi buru ge uğur giyus.
0: Şerinat ubi mar tiro şere beç şoy genge. Enni o şeri bir aslı vuruz ve lübeti.